0: Tabii sen de söylesen diyorum. Boy Paul 934 KBP 9384 ve 436 Rebecca Oklahoma 9.
1: Somewhere.